0: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Burası İstanbul FM.
2: Bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

0: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler. Reklam.
1: Duymak istediğin şarkı tam da şimdi İstanbul FM'de.

0: her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler. Reklam.
1: Dinlemekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM.
2: Burası İstanbul FM.

Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
4: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
5: Reklam.
6: Kahve severlerin beklediği festival geliyor.
7: Kahve Festivali
6: 26-27-28 Haziran'da Goga Beach'te. DJ performanslarıyla eğlence. Emre Fel,
7: Ayna,
6: Ferman Akgül
7: ve daha birçok sürpriz isimle müzik dolu 3 gün seni bekliyor.
6: Bu festivale davetiye kazanmak için
7: İstanbul FM'de yalçın.net

Citroen'iniz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Citroen Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Citroen Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Citroen Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerifali'de.

0: E-Yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
6: Atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenlisi...

Peugeot'unuz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Peugeot Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Peugeot Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Peugeot Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerif Ali'de.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

Citroen'iniz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Citroen Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Citroen Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Citroen Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerifali'de.

İstanbul FM'de sıcak bir Haziran hafta sonu ve tabii ki yepyeni hafta sonuyla birlikte yepyeni bir top 10 listesinde sizlerle beraberiz sevgili dinleyiciler. Her zaman olduğu gibi Yalçın Alıcı mikrofon başında tam bir saat boyunca geçtiğimiz hafta İstanbul FM'de en çok çalan, en çok istek alan, en çok oy alan 10 tane şarkıyı arka arkaya sıralayacağız ve dinleyeceğiz. Tabii ki bu hafta da listemize baktığımız zaman inişler, çıkışlar var, yeni giriş var ve bu hafta acaba top 10 listesinde zirvedeki isim değişti mi, aynı mı kaldı, onu hep beraber bir saatin sonunda göreceğiz. Her cumartesi ve pazar günü saat 13'te İstanbul FM'de başlayan program Top 10 listesi. Zaman zaman da söylüyorum, Türkiye'nin en iyi 10 şarkısını arka arkaya dinlemek isterseniz burada kalmanız yeterli. Ve tabii ki her zaman yaptığımız gibi bu haftada İstanbul FM Top 10 listesine 10 numarayla başlıyoruz. Bu hafta 10 numaraya baktığımız zaman yeni bir giriş görüyoruz. Hani Türk müziğinin güçlü ve kendine has yorumcularından biri denir ya. Hah işte öyle bir isim. Elif Buse Doğan. Mayıs ayının ortalarında yepyeni şarkısı servis edilmişti. Ve sizlerden gelen oylarla da isteklerle de bu hafta İstanbul FM Top 10 listesine giriş yapmayı başardı. Ve bu hafta Yangın Yeri isimli yepyeni şarkısıyla İstanbul FM Top 10 listesine 10 numaradan Elif Buse Doğan merhaba diyor.

0: İstanbul FM Top 10 devam edecek. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklamlar.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.

geliyoruz. Top 10 listesindeyiz. Yalçın Alıcı mikrofon başında. Radyolarını yeni açanlar varsa hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta 10 numarada Elif Buse Doğan Yangın Yeri şarkısıyla başladık ve geliyoruz bu haftanın 9 numarasına. Bu hafta 9 numarayı dinlemeden önce hemen hatırlatalım. Her zaman hatırlatıyoruz ve sizler de tabii ki oylarınızla sevdiğiniz şarkıları zirveye doğru taşıyabiliyorsunuz. WhatsApp üzerinden mesaj gönderirseniz oyunuzu kullanmış oluyorsunuz. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Top 10 listesinde beğendiğiniz isim ya da şarkıyı yazıp yanına Top 10 yazıp mesajınızı gönderirseniz oyunuzu kullanmış olursunuz sevgili dinleyiciler. Ve geldik bu haftanın 9 numarasına. Bu hafta 9 numaraya baktığımız zaman düşüş gösteren bir ikiliyi görüyoruz. Geçen hafta listemizde 8 numarada dinlemiştik kendilerini. Bu hafta bir basamaklık gerileme daha kaydettiler. Serseri isimli şarkılarıyla Emre Altuğ ve APO ikilisi İstanbul FM Top 10 listesinde bu hafta 9 numarada.

0: benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.
2: İstanbul FM'deyiz. Keyifli bir hafta sonu olsun istiyoruz tabii ki. Ve bu keyfinize, bu hafta sonu keyfinize keyif katan şarkılarda Top 10 listesinden radyolarınıza ulaşıyor. Ve geliyoruz listemizin bu hafta 8 numarasına. 8 numarada geçen hafta 9 numaradan yeni giriş yapan Blok 3'ü görüyoruz. Kayıp Kalp isimli şarkısıyla sizlerden gelen oylarla da bu hafta bir basamaklık yükseliş kaydetti. Birazdan yepyeni şarkısını hep beraber dinleyeceğiz. Ancak tabii ki yeni şarkılar, yeni albüm telaşı derken 28 Haziran'daki İstanbul'da Beşiktaş Stadyumu'ndaki o dev konserine hazırlıkları da devam ediyor. Çok az bir zaman kaldı. Bunun da hatırlatmasını yapalım size. 28 Haziran'da Blok 3'ü saat 21'de Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda seyredebilirsiniz, izleyebilirsiniz ve şarkılarını orada hep bir ağızdan da söyleyebilirsiniz. Dedikten sonra bu haftanın 8 numarası Blok 3 ve şarkısı Kayıp Kalp.
1: 8 numara. 8 numara.

zirveye doğru ilerliyoruz. Zirveye doğru ilerlerken de tabii ki geride bıraktığımız şarkılar var sevgili dinleyiciler. Geldik listemizin 7 numarasına. Bu hafta 7 numaraya baktığımız zaman haftanın en kötü düşüş sergileyen iki ismini geride bırakacağız birazdan. Geçen hafta 4 numarada dinlemiştik kendilerini. Acaba zirveye doğru oynarlar mı derken bu hafta kötü bir düşüş sergilediler. Gökhan Özen ve Demet Akalın ikilisinden bahsediyorum sevgili dinleyiciler. Benden Sorulur isimli şarkılarıyla bu hafta 3 basamaklık gerileme kaydetti ve İstanbul FM Top 10 listesinde haftayı 7 numarada kapatacaklar. Ancak tabii ki bu ikiliyi severlere güzel bir haberimiz var. Yeni düet yolda ve yakında da hep beraber dinleyeceğiz. Ancak bu hafta 7 numarada Benden Sorulur var.

İstanbul FM Top 10 listesi bütün hızıyla devam ediyor. Zirveye doğru ilerliyoruz emin adımlarla ve geliyoruz listemizin 6 numarasına sevgili dinleyiciler. 6 numarada bu hafta yine düşüş sergileyen bir isimle devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta listemizin tam ortasındaydı. 5 numarada dinledik ve ancak kendisi bu hafta bir basamaklık gerileme kaydetti. Sıla'dan bahsediyorum. Hayran isimli şarkısıyla İstanbul FM Top 10 listesinde bu hafta 6 numaradan bizlere seslenecek. Ancak hayranlarına da, özellikle İstanbul'daki hayranlarına da bir konser haberi vereyim. 8 Temmuz Çarşamba günü nerede olacak? Maximum Unique Açık Hava'da, Maslak'ta olacak sevgili dinleyiciler. Sıla'nın bu konserini kaçırmayın diyelim ve hayran şarkısıyla bu haftada kendisini 6 numarada dinliyoruz.

0: İstanbul FM Top 10 devam edecek.
1: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklamlar.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını

0: listesinde listemizin geldik tam ortasına. Listemizi yarıladık. Birazdan 5 numaradaki şarkıyı dinleyeceğiz. Ancak her zaman yaptığımız gibi geride bıraktığımız 5 şarkıyı şöyle kısaca bir hatırlayalım. Bu hafta 10 numarada yeni giriş vardı. Elif Buse Doğan şarkısı Yangın Yeri.
1: 10 numara. 10 numara.

FM Top 10 listesinde listemizin 5 numarasına yarılıyoruz. Tam ortasındayız ve bu hafta 5 numaraya baktığımız zaman da yükseliş gösteren bir ikiliyi görüyoruz. Yavaş yavaş ilerliyorlar ve sizlerden de beğeni toplamaya devam ediyorlar. Yonca Lodi ve Murat Güneş ikilisinden bahsediyorum. Geçen hafta onları İncir Ağacı isimli şarkılarıyla 7 numarada dinlemiştik. Ve bu hafta da iyi çıkış sergileyen isimlerden biri oldu. Hatta ikisi oldu diyebiliriz. Sizlerden gelen oylarla da iki basamaklık yükseliş kaydeden ikili bu hafta İstanbul FM Top 10 listesinde 5 numaradan sesleniyor. 5 numara.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM'de her cumartesi ve pazar günü saat 13'te Top 10 listesinde beraberiz. Türkiye'nin en iyi 10 şarkısını arka arkaya dinliyoruz, sıralıyoruz. Ve tabii ki sizler de Top 10 listesinde beğendiğiniz şarkıları zirveye oylarınızla taşıyabiliyorsunuz sevgili dinleyiciler. Ve geliyoruz bu haftanın 4 numarasına. Bu hafta da 4 numaraya baktığımız zaman Yonca Lodi ve Murat Güneş gibi haftanın en iyi çıkış sergileyen isimlerinden biriyle devam edeceğiz listemize. Geçen hafta 6 numarada dinlemiştik kendisini ve bu hafta 2 basamaklık yükseliş kaydetti. Değilim isimli şarkısıyla Mebrure İstanbul FM Top 10 listesinde bu hafta 4. sırada.
0: 4 numara. 4 numara.

İstanbul FM Top 10 listesinde zirveye çok az bir zaman kaldı. Bu haftanın zirvesindeki şarkıyı, ismi merak ediyorsanız burada kalmanız yeterli. İlk 3'teyiz artık. İlk 3'te de yine hareketlilik var. Ancak 3 numarada geçen haftaki yerini koruyan bir ismi dinleyeceğiz birazdan. Sezen Aksu, Aşk Dansı isimli şarkısıyla geçen hafta 2 numaradan 3 numaraya düşmüştü. Ve bu haftada geçen haftaki yerini koruyan isimlerden biri oldu. Aşk Dansı isimli şarkısıyla İstanbul FM Top 10 listesinde geçen haftaki yerini koruyarak bu haftada 3 numaradan bize sesleniyor. 3 numara. 3 numara.

0: Demeye çok az bir zaman kaldı. Bir şarkı sonra zirvedeki şarkıyı hep beraber öğreneceğiz sevgili dinleyiciler. Bu hafta 3 numarada Sezen Aksu'yu geride bıraktık Aşk Dansı isimli şarkısıyla. Ve geliyoruz haftanın 2 numarasına. Bu hafta 2 numaraya baktığımız zaman artık zirveyi terk eden bir ismi görüyoruz. Tam 2 haftadır zirvede bizlere sesleniyordu. Ancak bu hafta bir basamaklık düşüş sergileyerek 2 numaraya düştü. Derya Uludağ'dan bahsediyorum. Hani isimli şarkısıyla sevgili dinleyiciler geçen hafta da zirvedeydi. Ancak bu hafta bir basamaklık düşüş sergileyerek 2 numaradan bizlere seslenecek. Ve Derya Ulu hayranları sevenleri için de hemen bu günden hatırlatma yapalım. 6 Temmuz'da açık havada Harbiye'de olacak saat 21'de. O güzel şarkıları Harbiye'de dinleme şansına sahipsiniz diyelim. Ve 2 numarada Derya Ulu hani.
1: 2 numara. 2 numara.

0: İstanbul FM Top 10 devam edecek.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklamlar.

0: takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Seymen yılların lezzeti, tahin pekmez ballı ve reçeli.
2: Seymen Babalar Günü'nü kutlar.
3: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
4: Peugeot'unuz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Peugeot Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Peugeot Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Peugeot Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerif Ali'de.
5: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM Top 10 listesinde geldik bu haftanın bir numarasına. Derya Ulu Hani şarkısıyla iki numaradaysa o zaman bu hafta listedeki zirve sahibi ve şarkısı değişti. Birazdan dinleyeceğiz ama ancak öncesinde geride bıraktığımız dört tane şarkıyı şöyle bir hatırlayalım. Bu hafta beş numarada haftanın en iyi çıkış sergileyen iki ismi vardı. Yonca Lodi ve Murat Güneş, şarkıları İncir Ağacı.
0: Beş numara.

ve geldik listemizin bir numarasına sevgili dinleyiciler. Her zaman söylüyorum, sizlerin oylarınızla da sevdiğiniz şarkı ya da şarkıcıları top 10 listesinde zirveye taşıyabiliyorsunuz. Ve bu hafta gerçekten sizden çok oy alan bir şarkı ve isim oldu. Geçen hafta 2 numarada dinlemiştik, zaten zirveye ortak olmuştu. Ve bu hafta da sizlerden epey bir oy aldı. Top 10 listesinde zirveye yerleşti. Mabel Matiz, Dağılıyorum Olaysız isimli şarkısıyla geçen hafta 2 numaradaydı. Bu hafta sadece bir basamaklık yükselişle İstanbul FM Top 10 listesinde zirvenin yeni sahibi oldu. 1 numara.

0: FM Top 10 listesinde benim için de veda zamanı geldi. Çok teşekkürler bu haftada bizlerle birlikte oldunuz, bize zaman ayırdınız. Bir kez daha hatırlatayım size, Top 10 listesinde sevdiğiniz şarkıları bir numaraya taşımak isterseniz WhatsApp üzerinden oy kullanmayı unutmayın. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Şarkının ya da şarkıcının adını yazın, yanına Top 10 yazdıktan sonra da mesajınızı gönderebilirsiniz. Top 10 listesinin tamamını istanbulfm.com.tr üzerinden ya da İstanbul FM'in mobil uygulamasından da görebilirsiniz. Sevgili dinleyiciler, İstanbul FM'i sosyal medyada takip etmeyi unutmayın. Instagram'da aktif durumdayız. Bunun da hatırlatmasını yapalım. Başka bir Top 10 listesinde görüşmek üzere. Ben Yalçın Alıca. Hepinize çok keyifli bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın.
1: İstanbul FM Top 10 sona erdi. Yalnız

0: Edersiniz. Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM.
1: Eğer istiyorsa kalp sonunu kendi seçer.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
3: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, Türkiye Q&B'ye geçer.
2: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.
1: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, Türkiye Q&B'ye geçer.
2: Bu aralar Q&B'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçen

0: Yesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulanda geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

Citroen'iniz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Citroen Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Citroen Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Citroen Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerifali'de.

Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.

Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500

0: Arası. Reklamlar.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
2: Geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye QNB'ye geçer.
3: Bu aralar QNB'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer Türkiye QNB'ye geçer.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
6: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

Peugeot'unuz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Peugeot Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Peugeot Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Peugeot Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerif Ali'de.

0: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

Citroen'iniz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Citroen Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Citroen Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Citroen Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerif Ali'de.

0: kahve severlerin beklediği festival geliyor.
1: Kahve Festivali
0: 26, 27, 28 Haziran'da Goga Beach'te. DJ performanslarıyla eğlence. Emre Fel,
1: Ayna,
0: Ferman Akgül
1: ve daha birçok sürpriz isimle müzik dolu 3 gün seni bekliyor.
0: Bu festivale davetiye kazanmak için
1: İstanbul FM'de yalçın.net'i takip

her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza

0: başarılar diler.
1: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.

sarılıp öper koklardın, seviyorum derken.